Ormanın arasında. Orpha. Alpha 6-7, Charles 1, Henry, Robert, Adam, Bill and Terry, Hudson Ridge.